gümüş tepsilerde raks eden sultan, miracı, padişah, bin bir yaşında bir şah, minarelerden sallanıyor sedef nalınlar, burunları kınalı kadınlar, ayaklarıyla gergef dokuyor, rüzgarlarda yeşil sarıklı imamlar ezan okuyor. İşte Frank şairinin gördüğü şark, işte dakikada 1 milyon basılan kitapların şarkı. Lakin ne dün, ne bugün, ne yarın böyle bir şark yoktu, olmayacak.

Bu gece değilse yarın gece gireceğim kodese. İçimde yaprak kımıldamıyor. Deliksiz uyku gibi rahat, geniş içim. Rahat, geniş içim. Havalarda mavilikleri yeni doğmuş bir çocuk gibi seyredişimden. Dün ben şehrin meydanına gidip onlar için kardeşlerimizi öldürmeyelim, ölmeyelim dedim. Ve bu gece değilse yarın gece geleceğim kodese. İçimde yaprak kımıldamıyor. Ellerimi başımın altına koyuyorum. Denizi duyuyorum. Denizi duyuyorum.